Bıçakalak. Bıçakalak. Bıçakalak. Bıçakalak. Bıçakalak. Bıçakalak.